çorşmanım, akçı dur direşmanım. Hevali barkıranım, hevali çorşmanım. Hevali çorşmanım, ak hevali çorşmanım. Kuzani ve kurdamı, endami Kurdistan. Endami Kurdistan, ez dengi Kurdistan. Kuzani gelibinde, suzani ve kurdam. Endami Kurdistan.